Kontrasiler Zamanı Radyo Esin. Bir ortalama işte. Her o radyo ekonu.